Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-550-423-11-11

Alan Gurgakan Giryan kate gehi kende mert. Lemyani her şekende bu sırrana marek doy kuştani sadmar. Balan bahoy deng khoshi uyanay Gurgakan da şewazi juan lawanawi haurakyan kemirdua. Darstan hamui şiwan da kabu haurakyanu au sadmarayan labirtu kalaski Gurgakan ta khayan lekotua.

0: Ema bi ozare wa fendi broin banje seda du asba broin fenik mesta sin de gazoy bu. Ya Allah. Ne vas?
1: Ya Allah. Ya Allah.
0: Benay khoy ba broin. Bismillah. Ala tenatu. Saroy lektore wa yende gari ale ne le ngere gazoy zwani ale le le bir inshallah. Ah, yani o. La ya uça, şey öyle söyle abi. Alo
2: Ya da